0: Ondan bir koşal kadar.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yandır.
2: Çok umdular.
0: Ay cebire bak. Her akkos. Gel cebire.
3: Meri bonda dekhi pagal ho jayegi. Meri singing de karu ich desi ki ore dine varu.